Omti akıl an dayınca Rong nambar bay an hamza gya Korang bine kukı dıkı nay Bıri hamna hını tanmani Omti akıl an dayınca Rong nambar bay an hamza gya Korang bine kukı dıkı nay Bıri hamna hını tanmani